Karnım matki saç kerov bar zorak destum deinç besne rank yegelen ansel matki skor kerum.

0: to orası biz neren?
1: Pare.
0: Pare. Norit yekek miyasi.
1: Ahçık derin ne hansnek tağerk. Toğ boş desnem yes neren? Toğ orası biz

Kaç geri demeş desnumem Hanuş bari hoki tayt horun horun Şahiş oşo maç geri